Sanki bütün şairler seni tanıyır. Ben benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığın en güzel mükafatım. Yaxşı ki benimsin. Yaxşı ki benimsin. Ve yaxşı ki gelmişsin. Sevgilim.

güllası, hansı bir terörcü güllası beni hayattan götürürse, benim gözüm de, benim evlatlarım da müstakil Azerbaycan'ın yaşaması.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: İzi sözü kalan şahsiyetler.

Meğer gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsin. Yakşı ki benimsin ve yakşı ki gelmişsin sevgilim.

bir reyan torpağına baş eğerek ey vatan. Meşeleri çetirlidir

Rečine Čašunuš dakorde. Pešu, Džonga Mašunuš Pašta Vasa Ziyaratçun Pa Sufra Davat Kordabin. Harkas Kaman Bubi Bepe Kuraki Yaba Korde. Avisa Çan Urtum Çay Kuş Peşuma Üjenen Bame. Çeytünü Xeyli Tarba Dasmul Gırdababi. Pencali nene garibe insuni jeni harekatın da dıgat ediye kardı da be. Çeytünü uma içüme tarba dasmulu pekate piyasa jeni çey dasış katı. Beyi avun ve pencali gura ikarda ba çaşa arsunin avuni deşte babam budu çey. Ve garibe cavu neneş üjenen nurhat ka. Bagura ki beyvü ve marakim be. Amjin ki be. Mangun da vardın. Nene hemine jini ki eti paydu kardeş davun kardı da be. Uxa da penceli canga hamruna da iglani hodise kapşa karar oma. Xüsusi tayinatun asparduna da glaniye da deşmini taraf beşi luzim be. Avun ba taraf beşiden Kabustuna da bepeye manda ben. Başaf Eginye'de Olatınuş kona Dasuki Egin'e ikesi ve kabustun ume Bami başta Nifin kardı meseden. Hem serüc davun kardı da. Beydi dıgatı güçlü ve penceli Jeni Azerbaycani zıvına da kapşe basadaşı da. Maşta nümbede hemine jeni kiyeti xabese da. Dası ki egine jen nada manda dimiş davası be ve askeri har şey har gıla dehşeti kapşe da. Penceli beyi evi dışta bardı piye ve komandiri Rusunu da. Tabii ki komandiri Ruzi bedeni Bey, ımgılat hala bana be, bacavın dos iğniş çi bakış budu da. Pancali be vaxt, dosa da huzu gata gumbara nüşundu da, üçtani dimi bakıştim. Ancak, hemine nene, ayo ni bana muğati, evi daşta babım. Bamı, çımı, bavun, bak hocalıkla kısısa garzı mesle budu da. Dısırın, işkence vinde, sadaş iğleyen sümü niba, nene, Dışta ve vatan vardı da. Peşu malum bede ki şu olatine jen işkence verdi nene hocalı soygırma da esir peğatabe hayvuna vura da ku kardeşi işkence nışminde. Aprila canguna da penceli Teymuruvi şehit bir mesa nene eyi televizyada vindi da zını da açayı ziyaretçi kararsa da. Peşu eyi kuvrada hıtı Ümütü de. Bakıra ki Penceli Bey Tuca Cimun uzudgıla Cimun uçta be. Hemine hadise bepeş Penceli Teymuru Hocalı Faciye de iştirak karda general rütbese şey huzu ba zabiti iştani iyen şey tünü ba viskesi ruada kıştı da. Marde ki nefsur bepeşt. Prezident İlham Aliyevi 7 noyabr da azı visti pemici sur sarancamı Penceli Teymurov Azerbaycanı milli kahramanı num loyuq vinde be. Cimun karda dadaka çeyi nene arzu muzey tekim be ziyaretçün takdim bede. Penceli Teymurov, Ragıf Orucov, Samid İmanov, Murad Mirzeyev, Mühit Orucov, Ravil Novruzov tekin İdun tarih edeb abandın. Bakıra ki avun halgi gehramanının. Çana ki halk isti. Çama gehramanınan jimun bakan. Bakıra ki penceli teki zuan gehramanatı neticede Şuşa, Kelbecer, Laçın, Ağdam, Fizuli, Xankendi, Xocalı, Xocavand, Eskiran, İşgolikü, Uzudbe. Dazı 16. suri aprila Mangada, çorucuna müharibede badas varda ve zafer, reşadetine ordu kudreti, yan halgi

Daş nişundu. Çama ordu çorucuna cangada dışta hünü cunun ve tarihi nomlu buşta penceli tekin kahramanı sayede halgi elabe sevincir vardı. Peşo tarihi zaferi esar Xabado Kasım bin ümrüş tapapiyo bir alacmanda qadaliye penceli rüh şuye eczemese kasun. Zemin ıştı ruada marda kas hissese tıvvetan iş. Çeme esas vazife ecdadın kübeme mirusmanda bütöb ve Azerbaycan'ı har glapua eskik nıbe oma neslon rusneye. Çılı çürücüne müddet ede Azerbaycan'ı esker cephede dışta hünü tuşakla tarih ışını başdı. Azerbaycan'ı serangine baydaq uzud ve zeminine de menfur deşmini çeşit duğ nuşunu. Barzete de ümrüc avun pevulu beden. Aili baş komandanı yoletici cesur kahraman askerun canga meyduna da sübut şunka ki Qarabağ Azerbaycan'ı. Vatan şümeni ki yudu ki beni baka Azerbaycan'ı mert iyen cesure avludun. Ve marde çeşi dik takarda kahramana zon. Vatan çana hesi şümanan dışta kahramanati çama yuduna da tarihi şununa şayfe de dışta gururi yud bumayun. Ebedi şimun bakayun. Ayze mesakasun şuma Azerbaycan'ı milli kahraman. Aprila canguna da şehit gizir penceli Teymur ve haka da kapıyım mesela. Vaxtımız sabi qurbine mesakasun şuma Azerbaycan'ı sadu beynəlxalqa radyoda turşa zıbına da duamun ümmesə. Programı redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Sağban xıdamın atıda.

Dağı ve Baku. Bu adeci demjmer yanzda sihulake. Her dama ve xaşbe. Kühtervanin hiskiri. Redaksiya zamanı kurdu. Ya radyo dengi Azerbaycani. Dest bir rumala bername xaya efsat edike. Bir dinin ki hundukarın bername me. Roja hefteye düyemin uçaramin. Bu adı Baku. Jı demjmer yanzda sihulake tani. Danzde 00 gühbidin. Bername me bir peka azersat, bir divandına yanzda hezar set hefte 5 megahertz, buna bir radyo az nıkkı.

inter udrupela radio intia sajta internete zindi www.nikit.asti.rumalkirini. Hundukarın bunav nişana elektron

Nahabı behen sernivisare nuçe. Prezidente Respublika Azerbaycan İlham Əliyev, Prezidente Ştate Yekbuyu Amerikaya Donald Trump piroz kriye.

Ewişte, le wedemi nehyen Azerbaycan'ı edi hattı buna dagir kirini. Edi, kerra peywis büciye sekleri hümber ettine. Vimrove durditti, çent peymanan zendegirtti da navandini. Ya her eserake, ev peymana derbari nefti ya buna ve peymana satsaliye bu. Bu navandığına peymana satsaliye, investiyasyen draven derake, berbe Azerbaycan'ı ve bu. Ve milyar dava dolaran investisya danine pişesaziye Azerbaycan'ı. Bir o emdibeşin aboriya Azerbaycan'ı ve ev aboriyana her peştaketti dünyaya. Eri, bingaha ev peştakettine aboriyeci ji aliye Heydar Aliyevi nemir hattı bu danini. Veratavayı Heydar Aliyev pırsa neteviyeli Azerbaycanil Respublika Azerbaycan'ı bicareki va çaraserkir. Giliyen Heydar Aliyev'e ki derbari netevbuni da dibeşen nahal ne ki tenili Azerbaycan'ı dünyaya bu ye bangavaziye ke hera nuhtem ev hışkure mezin digot netevbuna herkesi buna vi bingeha serbilindayiye ez serbilindim ki ez Azerbaycanime eri bivangiliyen Heydar Aliyevi hışkur biccareke va Mürovin kaşo milletperest, netevperest, netevhiz da dedenkirini. Yengü bisivegatti dugottun dosti filan geldi ev bukaya. Siyasete derda meşandini. Reke fire vekir veki juvelatin dereke bin sermaye danine Azerbaycani. Dihafiye da Resmurga da Ali Aboriye da bihez bu. Revşa bin Aliyen kanc bu. Mühtervanin brez, em nava uvedeki Kürt da nikarın kar girinin Heydar Aliyevi nemmir bidine kifşi. Le pevista evveye ki bejim veki Heydar Aliyev ne hatta basarri ve birini di kavimi iro ev Respublika tünne buya. Ev gali dil rahim, mevan hız, mürof hız, xadin ekiri berdes bindes bu buya. Bəli, iro roj ev roja. Le rühe gelli Azerbaycani ne ev rühe. Em edi çent salın evroja diroki bu coşake nebinyayı bürühü altındariye ve derbaz dikin. Neziki si salbuki gelli Azerbaycan'ı cejniğe ve reziye da banzde hazirani roja rızgariye netavi bir dilkişkesti derbaz dikirin. Le çent sala evroja evra bekli altındariye şerre velata çilçer roji da daha bir hayta hol diye derbas girini. Vesiyatı Heydar Aliye ve Hertim Zindi jiyan eda ceyhe digirin. Em ji altındariye şerri diyemine Karabağ'ı şerri çilçer roji da ahıvini disa bir hem dekha Heydar Aliye ve Hertim Zindi bir dinin. Jiberkü di altındariye Şerri Velatay Çilçer Roji Daji Para Heydar Aliye ve Hertim Zindi Behimber Haya Ger Heydar Aliye Vada da Bingeha Damrazandığına Arteşa Azerbaycani Ne dani bu ya Naha Arteşa Azerbaycani Nühtem Tüne bu ya Heydar Aliye Hümdü Aliye Aboriye da Hem de aliye ferbuniye da hemu bingahin saskirina arteşa Azerbaycani dani bu. Badıl hava nine vaki iro var heşini Heydar Aliyevi Hertim Zindi Prezidenti Respublika Azerbaycani Serak Komandani Altındar Ye Arteşa Azerbaycani İlham Aliyev Siyaseta Heydar Aliyevi de Aliye
leşkeriye daşı, saskırına artışa daşı, bir serkeftine gemezin dimeşine. Her sal jizim hera devleti, parake berbeçav de cüdakirini buna peştabırına artışa Azerbaycan'ı. Ben dengeki bölüm tübeşim. Bunlar oca Azerbaycan'a rizgar iğoz var. Hemşi tınava ve rizgariye da dilane de girin.

bir közü. Hele ki sevilip birbirimizi başka birisini sevebilmezsen.

Altı bir namert güllesi, altı bir terörcü güllesi beni hayattan götürerse, benim gözümle, benim evlatlarımla müstakil Azerbaycan'ın yaşaması yolunda kurban olma.

insan için onun milli mensubiyeti onun gurur menbaidir. Ben hemşe fahri etmişim. Ucunda fahri etmişim. Ben Azerbaycanlıyım.

Qapşada bükü. Azərbaycan Sadı Beynəlxalqa Radioda Turşa Zıvına da duamını binu kardamon. Şıma duamını hafta dı yiyen çümüne rüji. Saat yunza kudret sıva dunza nime güçtü bəzniyon. Duamının dı Azersat peyki vosita yunza azı sadı hafta 5 megahertz tezlige de radio az internet numi yiyen www.azcanlıyayiminternetsayti radio initi sayfada duabide. Savuçum ibama radio ineti at asevi nokta az elektron ünvanı bazneyin nuvuştayı. Basatan bakabon kuş bedenen.

Dervanin dalal. Me ev bername, revayi, ev roja, rizgariye kirine. Gotarake amada kirine, u navi gotari jidanine, roşaya dibe dirok. Bey hefti salan ra yektiye Sovyeti revabırnavi hatta helveşandini. Hemu panzda komelin ki bi ala Sovyeti da dimeşiya hatta şevutandini. Her komelek bu yeka aza u de cedandın serbestiyaxa bi careki va hatta hatta saskin. Lo Azerbaycani sala hezar nesid nodiyaki rizgari hatta tamrazandini. Li hinekin ki cirbandına vana serkariyeri ve birini tünnebun hattına ser devlet bu hükümeti. Hinekan partiyak damrazandı bu navi bu jidanine ahice. Yani ki enya geldi Azerbaycani. Çava geldi bi. Nav giran bu ve tünnebu. Ali ki da enya geldi karı bu ve birini serkariyeli resmi bilge beke. Aliyedin da Ermeniyan Ermenistan'a naha birse Karabağ'a çiğe derkisti buna holi. U şerkari dekirin Winav Beri Hereme Azerbaycani Jüve Bıkatinin Bistinin Utavi Ermenistan'ı Bikin Yaneji Bikine Komeleke Serbest Am Livraji Duhazin Şirovakirin Yeke Bicuk Bikihine Gühtariye Varizdara Salin Heşti Ya Set Saliye Derbazbuy Heyder Elyevi Nammır Lı Moskvayı Lı Kremli Dübeyvireke Bersivdarda Devuskirt diye Yekamin ye sedri hükümete Sovyeti bu. Veyratavay imji endami politbüroye bu. Politbüroye gottini civani menahanızanın evçi saziye. Politbüro yani ki reveberi bılınt ya yektiye komali Sovyeti bu. Ermeniyan siyasetvanin Ermeniyan bereda bıpırlan bı rekubek Lisser Pırsa Karabağ'a Çiğada Düşüklüyan Kardekir'in Lemajı Behezar Fentfeli ve Heyder Aliyev Jü Beyvirin Gülü Moskva'ya Kardekir Durhıstın Edi çent sal bu vaki Heyder Aliyev Lı Moskva'ya Jükar hattı bu Durhıstını Jü Reveberi'yi Yaktya Komalin Sovyeti Durkattı bu Lemajı Despiyen Ermeniyan vebi bu, Pırsa Karabağçıya derhistu buna oli. Hümji roj broj Respublikada hündür ve dıhatta talan tajan kirini. Sedem pir bu.

Azerbaycan'ı da neye esas girini, hem yezin hündür, hem jih neyarim mina Ermeniyan, jih derva, hey dicadandın, mühennetiye bikin. Heydar Aliyev çava mecvore got, cara yakemin pırsa laşkariye, serhev da ane, qaymandına ke dirokim ya sergir, şerbesti da navandını, jüver o jeda ciye sakini, evladin gel, nedim mırın. Buna velat, azaba, çava dibe mirina hak peyviste. Lewe demi nehyen Azerbaycan'ı edi hattı buna dagir kirini. Edi, kerra peyvist bi ciye sakiri hümber ettini. Vimrove durditti, çent peymanan zendegirtti da navandini. Ya her eserake, ev peymana derbari nefti ya buna ve peymana satsaliye bu. Bınavandığına peymana satsaliye, İngilizce'yen Dravin dereke berbe Azerbaycan'ı ve bu. Ve milyar dava dolaran investisya danine pişesaziye Azerbaycan'ı. Bir o emdibeşin aboriya Azerbaycan'ı ve ev aboriyana her peştaketti dünyaya. Eri bingaha ev peştakettine aboriye ji aliye Heydar Aliyev'i nemir hattı bu danini. Ve ratavayı Heydar Aliyev pırsa neteviyeli Azerbaycanlı Respublika Azerbaycan'ı bicareki ve çareserkir. Giliyen Heydar Aliyev'e ki derbari netevbuni da dibeşe naha ne ki tenili Azerbaycan'ı lü dünyaya buye bangavaziye ke hera nuhtem ev hışkure mezin digot netevbuna herkesi buna vi bingaha serbilindayiye. Ez serbilindim ki ez Azerbaycanime. Eri bivangiliyen Heydar Aliyev'i hışkur bicarakeva mürovin kaşo milletperes netevperes netevuhız da dedenkirini. Yengi bisivegatti digottun dosti filan geldi ev bukaya. Siyasete derda meşandini. Reke frevekir veki juvelatin dereke bin sermaye danine Azerbaycani. Duhafiye da Respublika da Aliye Aboriye da bihez bu. Revşa bineliyen kanc bu. Mühtervanim brez. Em nava uvedeki Kürt da nikarın kar girinin Heydar Aliyev'i nemmir bidine kifşi. Le pevist de evveye ki bejim veki Heydar Aliyev ne hatta basarri ve birini. Dikavimi iro ev Respublika tünne buya. Ev gali dil rahim, mevan hız, mürof hız, xadin ekiri, berdest, bindest bu buya. Bəli, iro roj, ev roja. Le rühe gelli Azerbaycani, ne ev rühe. Em edi çant salın, ev roja diroki bu coşake nebinyayı, bir rühe altındariye va derbaz dikin. Neziki si sal bu ki, gelli Azerbaycani gecni xe, ve reziye da, 15 Haziran'ı Roja Rızgariye Natavi bir dilkişkesti derbazdı kirin. Leçent sala ev Roja evra bekli altındariye şerre velata çilçer Roji da daha bir hayta hol de derbaz kirini. Vesiyatı Heydar Aliye ve Hertim Zindi jiyani da ceyhe digirin. Em ji altındariye şerri diyemine Karabağ'ı Şerri çilçer roji da ahıvni disa behem dekha Heydar Aliyev'e hertim zindi bir dinin. Jiberkü de altındariya şerri velatay çilçer roji daji para Heydar Aliyev'e hertim zindi behem berhaya. Ger Heydar Aliyev vada da bingaha damrazandığına arteşe Azerbaycan'ı ne dani buya naha arteşe Azerbaycan'ı nühtem tünne buya. Heydar Aliyev hümdü aliye aboriye da hümdü aliye

arzuladı ilkbaharı. İsteğimiz yaz oldu, İsteğimiz yaz oldu, İsteğimiz yaz oldu.

İsteğimiz yaz oldu. İsteğimiz yaz oldu. Görmedik biz gül destesini. Görmedik.